This is 2000 Community Radio in Sydney, Australia. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Her salı, çarşamba, perşembe, cuma 98.5 FM, cumartesi, pazar pazartesi 985 dijital platform üzerinden yayın yapmaktadır. Avustralya Türkiye'nin Sesi Radyosu sizinle bugün programına hoş geldiniz.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Burası Sydney, Türkiye'nin Sesi Radyosu. 98.985 dijital platform üzerinden şu anda sizinle bugün programında Neşe Sözen'le berabersiniz. Bu akşam yayınımız pazartesi 6 ile 7 arası olmuş. Çünkü çok uzaklardan, okyanuslar ötesinden çok özel bir kişi bizimle beraber. Bunun yanı sıra çok sevgili, yakından çok sevdiğimiz, toplumumuza katkılarıyla kalbimize tah kuran Sayın Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosumuz, Sydney Başkonsolosumuz Sayın Belgin Ergüneş ile beraber Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Sayın Serkan Bayram bizimle beraber. Hoş geldiniz stüdyolarımıza Serkan Bey.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkürler. Hoş geldiniz Belgin Hanım.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim siz Neşe Hanımcığım. Sağ olun.
0: Evet. Tabii ki yoğun bir günden sonra bizimle beraber olduğunuz için önce sizlere çok çok

0: teşekkür ederiz. Hem kalbimizden hem özlemimizden sizleri saygıyla, sevgiyle kucaklıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün burada yalnızca bir hayat hikayesini değil, azmin, umudun ve insan iradesinin sınır tanımadığını gösteren bir yolculuğu paylaşmak için bir aradayız. Onun için Sayın Serkan Bayram'ı tanımak istiyoruz. Evet.
1: Evet, Serkan Bayram, namı değer Buğday Tanesi. Sene 1974, Kıbrıs Harekatı'nda, Erzincan'da dünyaya geliyorum. Ve bir yaşında işte annem tarlaya gidiyor, ağaç altına bırakıyor, tarla tutuyor, beşik tutuyor ve ben tutuşuyorum ama şükürler olsun yüreğimi cesur kalıyor. Sonrasında işte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Ve işte hakimliğe girdim. Kanun engel tanıdı. Yazılı kazanmama rağmen mülakat delendim. Sonra avukatlığa başladım. 20 yıl avukatlık yaptım. Akabinde AK Parti'mizin kuruluşu ve siyasete girdim 2001 yılında. 20 yıl avukatlıktan sonra 20 yıl aktif siyasette görev yapıp 2015'te 26. dönem Erzincan Milletvekilliği, 27. dönem İstanbul Milletvekilliği ve bu dönemde 28. dönem İstanbul Vekili olarak insanlarımıza, milletimize hizmet ediyoruz. Aziz milletimizin, Türkiye'mizin, Avustralya'daki gurbetçilerimize selamlarını getirdim. Muhabbetlerini getirdim. 21 saat uçarak engelsiz bir dünyayı kurmak. Umut içinde, ümit içinde, ışık içinde, kimsenin engelinden dolayı geri kalmadığı bir dünyayı kurmak için 2 gün önce Melbourne'deydik. Yarın inşallah, şimdi Sydney'deyiz. Yarın da Yeni Zelanda'ya hareket edeceğiz. Ondan sonra bir uzay kalıyor artık, bakacağız.
0: Evet, evet, tabii ki. Uzun bir yolculuk sizin için. Tabii ki dünkü konuşmamızda epey uzun bir yolculuk demiştiniz. Hiç beklememiştiniz değil mi bu kadar? Mantıken biliyordunuz da ama seyahat ederken daha değişik oluyor herhalde.
1: Tabii, yani insanlar tasavvur ediyorduk ama yaşayınca daha iyi öğrendik.
0: Yaşayınca tabii ki daha değişik oluyor, tabii evet. Ki. Evet. Serkan Bayram'ın hikayesi daha bebekken bir buğday tarlasında çıkan yangınla başlıyor. O yangın onun iki elini alıyor ama içindeki umudu, cesareti ve yaşama tutunma gücünü alamıyor. Ellerini kaybettiği o an aslında onun için yeni bir başlangıcın kapısı oluyor. Ben dün Buğday Tanesi filmini incelerken, gözlemlerken 41. gün herhalde karar vermişsiniz bebek olarak, yani tekrar hayata tutunmaya. Doktor dışarı çıkıp annenize, babanıza, evet oğlunuz yaşayacak dediğinde, tabii ki siz bunları hatırlamıyorsunuz. Fakat bir psikolog olarak baktığımızda yani bir kompleks bir trauma diye görüyorum tabii ki. Ama bence sizin o anda hem hissettiğiniz herhalde moto, yere düştüğünüzde değil vazgeçtiğinizde kaybedersiniz. Yani o anda hayatta tutunmaya karar verdiniz. Benim için aslında sizi sormak istediğim sayın vekilimiz, içinizde olan o kuvveti nerede buldunuz?
1: Evet, tabii 41'den bahsedince ona dayanayım, 41 kere maşallah.
0: Tabii ki, buyurun. Şey.
1: Film 40 günde çekildi. 41. gün vizyona girdi. İşte 40 gün yoğun bakımda kalın. 41. gün yaşıyorum Erzincan'da. Yine 41 yaşına düştüğüm yerden milletvekili olurum Erzincan'da. O yüzden 41 benim hayatımın farklı bir rengi. Bir 4. 41 var, onu söylemeyeceğim. O bende kalacak.
0: Evet, peki.
1: Tabii bu işin tılsımı nedir? Gizemi. Yani hayat her zaman bize istediğimizi vermiyor. Vermeyecekti. Ama yaşadığımız dünya zor bir dünya. Zorluklara karşı baş etmemiz lazım.
0: Evet.
1: Diyor ya buğday tanesinde, bekle kar altında kalan buğday tanesi, yine onun sularıyla yeşereceksin. Hı hı. Gözyaşların çare değil, ağlama büyüğü. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin.
0: Boy vereceksin.
1: Başımızı dik tutacağız. Gözyaşlarımız illaki çare değil. İçimizde ne fırtınalar kopsa da bir şekilde hayata tutunacağız ve tutunduracağız. Ve bu tılsımın kökü teslimiyet. Biz kaza ve kader, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inandık, iman ettik. O yüzden Allah yazar, Allah bozar, ne derse o olur. Biz de neticede öldürmeni Allah öldürmemiş, 41. gün yaşatmış. O gün ölsen bugün esamen okumamıştır.
0: Evet.
1: Küçük yaşta kayıplar hemen hemen iz bırakmıyor ama yaşanan hatıralar buraya getirdi. 41 yaşında Erzincan'dan milletvekili olunca, ben 37 yaşında İstanbul'da milletvekili adaydım, seçilememiştim. 41 yaşında milletvekili olunca dönüp arkama baktım, düştüğün yerden kalkacaksın, insanda hizmet edeceksin. O yüzden boşuna yanmadık, boşuna vekil olmadık. Allah'ın izniyle Allah bu nuru tamamlatacak.
0: Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bana da dokunan oydu. Dün filmi izlerken, bugün sizi Kevremedi'deki seminerde dinlerken, bedelini çok ağır ödediniz ama Allah'ın sizden aldığı elleri siz başkalarına el verdiniz diye düşünüyorum. Çünkü tabii ki bedeli çok ağır oldu. Çok acılar çektiniz. Kolay olmadı dediğiniz gibi hayat. Ama Türkiye'de büyük bir değişiklik yarattınız.
1: Evet, Türkiye'de evet. Ve dünyada.
0: Dünyada tabii ki.
1: Ve bir zihniyet devrimi yapıyoruz. Ben yaşadım, benden sonrakiler yaşamasın amacım. Evet. Dört duvar arasında kalacak bir genç, bugün insanlığa faydalı bir genç, birey oldu. Yaşadığımız hayatlar örnekleyerek, işte insanlara model olmak, rol olmak, misyon edindik. Asla pes etmemeyi öğretiyoruz.
0: Asla pes etmemek, tabii ki.
1: Yere düştüğünde değil vazgeçtiğinde kaybedersin, asla vazgeçmeyeceğiz. Ellerimizi tutamadığımızda
0: kalbimizde tutacağız.
1: Kalbimizi,
0: tabii
1: gönlümüzü
0: ki.
1: Tutacağız. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Biz bir parmaklı 50 yıllık hayat buraya getirdik. İnsanların 10 parmağı var. Daha ileri gidecek. Mücadele ruhunu kaybetmeyecek. Gönlünü ferah tutacak. Ve gönlünü merhamet şefkatle dolduracak.
0: Dolduracağız. Tabii ki. Çok doğru diyorsunuz. Evet. Tüm zorluklara rağmen eğitiminize devam ettiniz. Yazı yazamıyorum ama dediniz, öğrenmekten de vazgeçmediniz. Hukuk fakültesini kazandınız, avukat oldunuz, sonra milletvekili ve engelli bireylerin hakları için mücadele eden bir ses, bir nefes, bir umut oldunuz. Ve bir gün bu umut yolculuğu beyaz perdeye taşındı ve Buğday Tanesi filmi yalnızca bir biyografi değil, milyonlarca engelli bireyin görünmez mücadelesine ışık tutan bir farkındalık çağrısı. Bu sadece dediğiniz gibi Türkiye'mizde değil, bütün dünyada tabii ki bir farkındalık çağrısı oldu ve 50 dünya ülkesinde ödül kazandı.
1: Uluslararası
0: Buğday Tanesi.
1: Dünyada 50'den fazla uluslararası ödül aldı. Dün bir tane daha geldi. Güney Kore'den geldi ödülümüz. 51 olduk. Türkiye'de de 100'ün üzerinde ödül aldım. Film dünyada 1 milyon üzerinde izlenmeye ulaştı. Elhamdülillah. Şu anda belgeselimizi yapıyoruz. Bitmek üzere İngilizce. Bütün dünyada yayınlayacağız. Platformda, dijitalde. Daha sonra bu zaten aynı. Beyaz perdeyi taşıyacağız. Tuttuğumuz hayatlarla, dokunduğumuz hayatlarla hayallerimizi bir araya getiriyoruz, o filmde de olacak devamı gibi. Gorbaçov'un alnında leke vardı. Ben çocuktum. Devlet başkanı olmuştu, hatırlarsınız. Mükerrem Taçoğlu vardı, rahmetli. Anavatan Partisi'nde milletvekili bakanlığımızı yaptı, Allah rahmet eylesin. Yüzünün sağ tarafında siyah bir ben vardı, yanık gibi dururdu. Benim sağ tarafım yanıktı. Burası yama, sakal ekim şu anda. Onu görünce aynada, küçük dünyamda işte bak, başkan olmuş, vekil olmuş, bakan olmuş. Küçük dünyamda büyük tasavvurdu. Bu sebeple Buğday Tanesi aynada, işte ekranda valimizi, büyükelçimizi, bakanımızı, bakanlığımızı Türkiye'de ve dünyada koyarak bu insanların tutunmasına, aynı olmasına çalışıyoruz. Tabii yaşanılan hayatlar zor bir hayatlar. Allah dağına bakıyor, karını veriyor. Bizi de böyle bir imtihan verdi. Elhamdülillah sınavımızı vermeye çalışıyoruz. Bu dünyanın boş bir dünya olduğunu biliyorum. Geldik gidiyoruz. Amacım geleceğe güzel bir miras bırakmak. Kimsenin engelinden dolayı geri kalmadı bir dünya inşa etmek. Ben yaşadım, benden sonrakiler yaşamasın. Vakfımı da kurdum. Dünyada örgütleniyorum. Aileme de, bütün Türkiye'de, dünyaya da çıktım, televizyonlarda vasiyetimi açıkladım. Ölüyken de, diriyken de Serkan Bayram ismini istemiyorum. Bu Buğday Tanesi bir misyon. Bu isim olabilir ama şahsi ismim hiçbir zaman olmayacak. Amacım geleceğe iz bırakıp miras bırakmak. Her şey gelip geçici makamlarda,
0: evet,
1: mevkilerde ama geride kalan hoş bir seda. Bu sebeple bir filmden öte bir sosyal sorumluluk projesidir Buğday Tanesi.
0: Elbette, tabii ki. Aslında bir merhametin, yani bir compassion, bir merhametin ve ya akıl, mantık üstü ya, bir şey. Buğday Tanesi'ni izledikten sonra Doktor Metin Mustafa'nın, yani Avustralya'da kendisi bir tarihçi, yazdığı son kitabında entelektüelizm ve Kur'an-ı Kerim'i, yani o onun şey yapıyor ve onun içerisinde Kur'an-ı Kerim'de sadece mantığın değil, yani kalp ve mantığın, yani birleşimi üzerinde bize dersler veriliyor. Kur'an-ı Kerim ne zaman yazılmış? Yani bütün her şey ortada. Yani aslında merhamet bizim DNA'mızda olan bir şey. Ve sizin aslında sadece Buğday Tanesi'nde benim izlediğim, yani bir parmağım varsa insan DNA'nın ne kadar kuvvetli olduğunu ve bize verilen bu, Allah tarafından verilen bu emanet, yani akıl, vücut, kalp, her zerresiyle, hani bir şey noksan olabilir ama küçük bir şeyimizle bile bunu devam ettirebiliriz, idame ettirebiliriz ve çok şeyler aşabiliriz. Aslında bu insanda büyük bir örnek diye düşünüyorum. Siz aslında karşımızda oturan bunun en güzel bir ifadesisiniz ve nişanesisiniz. Evet, Serkan Bey, Buğday Tanesi'ni yapmadan önce vizyonunuz var mıydı? Nasıl ilham aldınız? Nasıl bu film gerçekleşti? Ondan biraz bahseder misiniz? Tabii
1: yaşadığım hayatlar beni pişirdi. Bir söz var ya, insanlar yara aldığı yerden güçlenir. Tabii bizi pişirdi hayat. Sonra hayat ilerliyor, işte pandemiler, depremler. İnsanlar ölüyor, engelli kalıyor. Dedim ki geldik gidiyoruz, bir eserimiz olsun insanla. Kitabımı yazıyordum Temmuz 2022'de. Sonra bir sabah kalktım, filmini çekeyim dedim. Sonra anne baba hayatta üzülürler, vazgeçtim. Sonra fikir değiştirdim. 3 kişi üzülecek, milyonlara, milyarlara umut olacak. Bağrımıza taş basacağız, bu işi yapacağız dedim. Böyle başladı.
0: Öyle başladınız, evet, tabii ki. Ama o misyonunuzdaydı. Bence hepimizin bu hayatta bir misyonu, evet, vardır. Tabii ki sizin misyonunuz da bu tabii ki, elbette. Peki, Bilgin Hanım, bu aşamada, bu bağlamda sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Tabii ki sayın vekilimiz, kıymetli vekilimiz zaten söylenmesi gerekenleri fazlasıyla söyledi. Ancak ben tekrar öncelikle kıymetli vatandaşlarımızı selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Fakat gerçekten umudun ve azmin, aynı zamanda kararlılıkla esasında ne kadar devrim niteliğinde değişiklikler yapabildiğimiz, öncelikle kendi hayatımızda, ancak başkalarının hayatında da ne kadar büyük değişiklikler yapabildiğimizi ve dünya çapında esasında hani bir umut olabilmenin en iyi örneğinin göstergesi sayın vekilimizin hem hayat hikayesi hem de çabaları. O bakımdan gerçekten çok kıymetli buluyorum. Kendisini de zaten dünya çapında çok takdir gördüğü için bu umut yolu açtığından dolayı ve bunlar takdir edildiği için zaten ülkemize de ama insanla getirilmiş bir sürü ödüller var Sayın Vekilimizin. BM Barış Elçimiz aynı zamanda. Dolayısıyla ben tabii öncelikle engelli kardeşlerimizin yolunu aydınlattığı için, açtığı için kurmuş olduğu o umut bağıyla ve yapmış olduğu, yürütmüş oldukları çalışmalarla kendisine ancak takdirlerimi arz etmek isterim. Gerçekten bütün dünyaya çok güzel bir örnek. Sadece ülkemize değil. Çok takdirle izliyorum gerçekten. Buğday tanesini de gerçekten izlediğimizde içindeki mesajın ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Bilmiyorum, çok etkilendim. Eminim kıymetli vatandaşlarımız, izlememiş olan vatandaşlarımızın da en yakın zamanda mümkün mertebede işte imkanları ölçüsünde izlemelerini çok isterim, tavsiye ederim. Hakikaten vekilimizin de sıkça vurguladığı gibi şükretmeyi tekrar hatırlamak da çok önemli. İşte bu yolculukta bunu bir kez daha gördük ve fark ettik. Kendisine ancak teşekkür ve takdirlerimi arz etmek istiyorum hepimizin adına. Bizleri onurlandırdı, şereflendirdi. Çok da etkiledi bizleri, açık konuşmak elbette, gerekirse. Ben de şahsen çok etkilendim, evet. Ama işte iki gündür iletişim, etkileşim halinde olduğumuz vatandaşlarımızın da ne kadar büyük etki bıraktığını görüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Vekilimize.
0: Ben teşekkür ediyorum tabii ki. Çok güzel bir şeydi. Bu film bize başka bir de bunu hatırlatıyor zannedersem. Engel insanın bedeninde değil, toplumun bakış açısıdır. Ve bir insanın kaderini belirleyen şey başına gelenler değil, onlara nasıl karşılık verdiğidir. Şimdi bunları tabii ki yazıya dökmek kolay. Ama bunları yaşarken yaşananlar tabii ki çok zor. Biraz bahsetmek ister misiniz Serkan Bey? Büyürken, gelişim yıllarınızda, tabii ki okulda aldığınız yaralar tabii ki veya yaşadığınız herhalde dönemde okulda...
1: Tabii akran zorbalığı.
0: Akran zorbalığı oldu mu?
1: Tabii bunun kralını yaşadım. Türkiye'de de anlattım geçen bir televizyon kanalında. Akran zorbalığını akran nezaketine çeviriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızda filmimiz burada tanesi EBA'da okullarda gösteriyor. Biz de evlatlarımızla söyleşi yapıyoruz. Orada da söylüyorum. Zor yıllar. 18 yaşına kadar elleri cebinde dolaşan bir genç. Otobüse binince karşılıklı koltuklarda oturamayan bir genç. Tekli koltuklar tercih eden. İşte namaza gidince duvar kenarını tercih eden. İnsanların bakışlarına rahatsız olan. Ve her gün sorduklarından dolayı ciddi rahatsız olan. Sorma diye tişört yaptım. Yabancı bir ülkeye gideyim, en azından yabancı dil bilmiyorum, mutlu olurum. Bize başvurusunda bulunmuştum, reddetmişlerdi ama kaderi ilahi bugün, o gün milletten duymamak için kaçacakken bugün dünyaya kendimizi anlatan bir buğday tanesi olduk. Bu noktada gidiyoruz. İnsanlığa umut için, ümit için, ışık için, lüz için. Hayatlara dokunmak, engelsiz bir dünyayı kurmak, barış içinde bir dünyayı kurmak. Bu bir iyilik hareketi, bizim yaptığımız hareket, mücadele yeni bir dünyanın inşasıdır, umudun inşasıdır.
0: Umudun inşasıdır, elbette.
1: Ve dünyayı sardık. Dünyanın her yerinde ciddi manada büyük ilgi, alaka, bakış açısı oluştu. Engelli kardeşlere umut, ailelerine umut, engelli olmayanlara empati ve motivasyon anlatıyoruz. Yaklaşım tarzını. Pes etmemek gerektiğini. Küçükken sen şunu yapamazsın diyen adamı sevmez. Ama Serkan, sen
0: Elbette.
1: Benim gözümde büyüyordu. İşte onu anlatıyor.
0: Onu anlatıyor tabii ki.
1: Bunlar kıymetli şeyler. Neticede bizler bir gazeteci sorduğunda işte bir kim, sen oraya kim yazdı, Rabbim yazdı, ben oynuyorum. Biz hepimiz bu dünyada görev var. Hepimiz birer oyuncuyuz.
0: Tabii ki yukarıdan gelen ilhamla evet. Tabii ki onlar size aslında yazdırıldı. Çünkü yani siz bir vesilesiniz ve çünkü büyük işler başaracaksınız tabii ki. Fakat vazgeçmediniz. Yani her zaman da bunu yenilediniz. Fakat en üç şeyden bahsettiniz. Tevekkül, yani sabretmek, vazgeçmemek. Fakat ondan en birincisi neydi? Ben Buğday Tanesi'ni filmi izlerken kabullenmek. Çünkü orada o temayı çok güzel işlediniz o genç çocukla, aktörle.
1: Dokunduğumuz hayatlar baştan durumu kabul edeceksin.
0: Evet.
1: Kendini savaşarak olmaz, aileyi suçlayarak da olmaz. Olmuş. Olanla ölenin çaresi yok artık. Ondan sonrasına bakmak lazım. O yüzden başta sabır etmek. İkincisi şükretmek. Hayatın şifreyi gördüm. Ve kendinden aşağı bakmak. Mutluluğun sırrı.
0: Evet.
1: Kendine yukarı bakarsan mutlu olursun. Ekonomi mağarası, sağlık mağarası, her alanda kendinden yukarı baktığın zaman mutlu olursun. Ama aşağı bakana şükredersin.
0: Şükredersin.
1: Bunları yaptım. Ben hayatımda psikolojik destek almadım.
0: Peki bunları yani siz kendi kendiliğinize mi? Yani, evet. Evet, kendi kendinize.
1: Bütün her şey kendi kendime oluştu. Türkiye'de film çıktıktan sonra psikolog dernekleri beni aradı. Rekin çok teşekkür ediyorum. Ben çok seminer de aradım. Kitaplarda okutuyorduk. Sağ olsun şimdi filmi izletiyoruz çocuklar.
0: Filmi işletiyorsunuz.
1: 10 defa, 20 defa izleyen aileler var.
0: Tabii ki.
1: Yani umudu yeşertmemiz lazım. Umut bitti an geçmiş olsun. Bizim bir sözümüz var aslında Türkiye'de. Umut fakir ekmeğidir gibi. Hmm. Umut hepimizin ekmeği aslında.
0: Hepimizin ekmeğidir tabii ki. Umudun bittiği yerde hayat biter aslında. Zaten değil mi? Elbette.
1: Umudu yeşertmemiz lazım. Biz Anadolu'nun bir köyünde 2000 rakımda toprağa düşen bir buğday tanesi dünyaya açıldı. Tohum saçtı. Filizlendi. Başak oldu.
0: Çok sembolik değil mi? Buğday tarlasında elleriniz, yani elinizi kaybettiniz. Yani o buğday tanesi, ismi tabii ki buğday tanesi olacak ve o yeşerecek ve bütün dünyayı saracak. Küresel bir tabii ki kucaklama gibi evet. Bir şey. Evet, yani sembolik.
1: Buğday bereket demek.
0: Bereket demek tabii ki. Evet, evet.
1: O yüzden kıymetli buğday. İnşallah baht açık olsun. İnsanlığa faydalı olabilirsek ne mutlu bize.
0: Ne mutlu size
1: duvar
0: tabii ki.
1: Dört arasında kalacak bir genç bugün insanlığa faydalı bir birey oluyorsa bu

0: devam ediyoruz.
1: Yola devam ediyoruz. Ne mutlu, ne mutlu. Evet sevgili dinleyicilerimiz, biliyorum ki bugün bizleri dinliyorsunuz. Sessiz kalmayın. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Sayın Sergen Bayram'ın aracılığıyla yani bizlere ulaşabilirsiniz. 0435 410 413 veyahut da Kerya Medya'ya da ulaşabilirsiniz. Fakat ilk etapta eğer bir vesile olabilirsek ne mutlu bize. 0435 410 413. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. 985 dijital platform üzerinden şu anda yayın yapmaktayız. Neşe Sözen'le sizinle bugün programındayız.
0: Biz organik vekiliz. Numaramız filmde vatandaşların izleyince görecek. Aynı numarayı kullanır. Google'a yazdığında aynı numara çıkar.
1: Evet.
0: Ve çıktığım bütün televizyon programı numaramı verdim. Hayatım ortada. Zaten organik bir vekil. Herkes ulaşabilir yani. Gönlümüz zengin. Amacımız faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize.
1: Ne mutlu size. Fakat o vazgeçmeme enerjiniz, yani filmde de o çok güzel yansıdı. Yüzlerce telefon aldınız ve o telefonlara ne kadar yorgunuz olursa olsun hayır dediniz. Yani hemen herkesi aramamız gerekiyor. Çünkü orada çok güzel bir sözcük kullandınız. Beklemek insanı bir nevi umutsuzluğa götürür. Ve kimsenin yani o etapta beklememesini istediniz. Yani siz kendinizde insanüstü bir şey kullanarak insanlara ulaştınız. Aslında onlar da size geri geldi. Peki insanlar sizin yüzünüze gözünüze baktığında o ümitle, o sizden o merhameti gördüklerinde aslında iyileşmeye ilk adımı atmış durumdadır. Değil mi? Emeklemeden evet. Yürüyüşe geçtiler.
0: Tabii tabii. Çok arayan var beni. Ekibim işte moralimiz bozuk, enerjimiz düşük. Motive et. Ben de bir iki kelam yapıyorum. Böyle çok dostlarımız var.
1: Elbette. Mutlaka vardır.
0: Amacımız onları tutundurmak. Aynı arada görev görmek, hayata tutundurmak. Düşmeyeceksin. Aslında çünkü yaşadığımız hayat zor bir hayat. İş hayatı. Kolay bir şey yok hayatta ama pes etmemeyi şiar edinirsek, umut var olursak, çaba gösterecek Allah önümüzü açacaktır.
1: Tabii ki, elbette. Vücudunun elini, kolunu, bacağını kaybedebilirsin ama yine de o misyonuna devam edebilirsin. Meslek hayatın olabilir. Fakat siz o karenin dışına çıktınız ve bir hayatınıza bir meta pozisyondan bakıp milletvekili oldunuz ve milletvekili olduktan sonra ancak bazı değişimlere imza atabildiniz. Çünkü eğer o ceketi giymemiş olsaydınız bu değişiklikler olmayacaktı. Yani o vizyonunuza hayranım. Ondan biraz bahsetmenizi isterim aslında evet. Neşe olarak. Çünkü onu siz zaten bence çok önce, özür dilerim sözünüzü kestim. Onu çok önce fark ettiniz aslında. Eğitiminize devam ettiniz, avukat oldunuz. Yani hatta filmde de bu söylendi. Yani niye kendini bu kadar paralıyorsun diye sizin arkadaşınız galiba size filmde sormuştu. Yani ya oturduğun yerde ne güzel avukatsın, bir onu açmışsın, devam et. Hayır, hani sizin içinizdeki o vizyon ve yani sizi o dürtüler durdurmadı. O anda neler düşündünüz? Bunları yapacağınızı evet. Biliyor muydunuz?
0: Evet, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyordum. Malcolm X filmini izlemiştim. Siyahiler Mücadelesi, Rosa Park. İşte bir yerde hayatta önüme çıkabilecek engellere kanuni, nizami, bazı şeyleri fark ediyordum. Onları fark ediyordum. Yarın bir gün ben de çıkacak bu tip şeylere karşı mücadele etmem gerektiğini düşündüm. İşte 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Aynı yıl Marmara Üniversitesi'nde kamu kurumu yüksek lisansa başlamıştım. Hakim sınavına girdim. 84 puan aldım. Mülakata girdim 70. Beni elediler. Hakime savcılık kanunu 8. maddesi. etmesi, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı vücut bozukluğu bulunmaması. Kulağın kepçe hakim yapmıyor. İnsanlık dışı bir kan maddesi. Kafadan buradan elendim. Sonra aynı dedim Malcolm X gibi, şey gibi, Rosa gibi mücadele yapacağım dedim. Nelson Mandela gibi. O hatta lokaldir. Başörtüsü bizde sorunlu, lokaldir. Engellilik alanındaki sorunu globaldir, evrensel. Dünyada 1,5 milyar engelli, ülkemde 10 milyon var. Ben bunu dedim, mücadelesi yapacağım. Milletvekili olacağım. Olursam dedim ileride. İnşallah bunu da mücadelesi yapacağım. Allah da nasip etti. Bu mücadeleyi sürdürdüm. Ve işte yasayı değiştirdik. Şimdi engelli kardeşlerim, eli kolu olmayan hakim oldu. İşte amacımız bu yani.
1: Amacımız bu.
0: Yasamada engelli vekil var. Yargıda engelli hakim yaptık. Yürütmede şimdi engelli büyükelçi, bakan, vali, bakanlık bunları kurtarmak. Türkiye'de ve dünyada. Yine Birleşmiş Milletler barış elçisiyiz. Çocuk, kadın, engelli dünyada global. BM çatısında çocuk hakları UNICEF var. Kadın hakları UN babamı var. Ama engelli hakları UN disiplinatı yok. Bunu kuralım dedim. Dünya parlamentoları konuştum. BM İstanbul. İnşallah bunu da başaracağız. Bütün dünya destek veriyor. Bunu da bayrak tarlarını yapıyoruz. Hatta Cenevre'deki Pabuk'ta konuşmamda Sayın Martin sen imparatorsun dedi. Dedim Bosporus'ta binamız hazır. Balıklar da benden dedim. Çok hoşlarına gitti. Tabii bir anımı da anlatayım. Avustralya'ya hediyemiz olsun. Bizi bağrına bastı sağ olsun başkonsolosumuz. Güzel programlar yaptı sizler. STK'larımız. Güzel bir birliktelik söyleşiler oldu. Sene 2000 yılında ben evlendim de. O da işin ayrı boyutu. Oralara girmedim. Gençken bir kızı sevdim. Babası bu yüzden vermedi. Filan filan. Oralar ayrı. İşte ameliyat olayları ayrı. Bir sürü hikaye var. Dizi teklifleri diyorlar. Çok ciddi bana. Benim amacım dedim bir kutsal yolculuk dedim yani. Hedeflerime ulaşmak. Sinema sanatın evrensel gücü. Ama çok ticarileşmesini istemedim. Vakıf da o yüzden kurdum. Amacım kamusal alanlarda hizmet etmek. Evlendik.
1: Sevdiğiniz kıza mı evlendiniz?
0: Üç tane. Daha eskiydi o. Üç tane evladımız var. Hanımımız başımızın tacı. Allah razı olsun. Çok evveliyattan böyle bir şey olmuştu.
1: Evveliyattan böyle bir şey
0: vermediler. Onu evet. Anlatmak için. Toplumda bu da var. Bu tip şeyler. Handikaplar. Neyse. Hanım bir belediye dayısı belediye başkanı. Kendisi özel kalem müdürü. İstanbul'a geldi. Dedim ki nereye kadar hani rapor mapor en azından bir başkasına nasip olsun. Küçük yerdeydi Anadolu'da. Bir iki İstanbul'da belediye gittik. Hani tayin aldıralım nakil. O dedi belediye dolu. Bu dedi dolu. Dedim ya ona buna ağza yemeye gerek yok. Güzel güzelce istifamızı yazalım verelim. Neyse benim bir ofisim vardı. Avukatlık ofisim 25 metrekare. Orada hanım teslimiyeti ben çok önem veririm. Hanım istifasını yazdı. Ama hiç ikilemedi. O gözümde çok yüceldi. Ben de dedim ki sene 2000 üzülme dedim. İleride seni mebus işi yapacağım dedim. 2015'te mebus işi olunca sen dedi hakikaten büyük adamsın dedi. Ben de söyleyene değil söyletene bak dedim.
1: Çok güzel söyleyene değil söyletene bak tabii ki.
0: Durumlar böyle.
1: Durumlar böyle. Ama kendinize izin vermişsiniz aile kurmaya. Yani ben psikoloğun penceresinden bakıyorum. Tabii ki durmamışsınız. Yani hayatın her şeyinde iç iç olmuşsunuz. Yani kariyerinizi, evlilik hayatınızı, ailenizi kurdunuz. Yani bu hakikaten çok güzel bir şey.
0: Her yerde varım. Her
1: yerde
0: varım.
1: Varsınız. Evet.
0: Her masada varım.
1: Her ne kadar güzel. Çünkü hayat bir hediyedir bize değil mi? Evet. Onun için hayatla iç içe olmak bizim görevimiz
0: şimdi,
1: tabii ki.
0: Şimdi hukukta okuyorum. Benim amca da savcıydı. Tabii hürmeten babam araç falan kullanmazdı amca. Onu misafir edeceğim zaman alırdı, gelirdi arabayla sonra bırakırdı. Fotoğraflı bir savcı amcamızdı. Babam bir gün dedi ki onu bıraktıktan sonra, ya dedi amca dedi araç kullanmıyor zaten, biz getiriyoruz götürüyoruz. Ben de okulda okuyorum, hani sen de ileride ehliyet alamazsan üzülme. Hani zaten şey, ya onu ima etti aslında, direkt söylemedi de. Dedim baba dedim, gün gelecek ben ehliyet alacağım dedim. Gün gelecek şoför kullanacağım dedim. Hukuk fakültesi bitirdim, avukatlık büromu açtım, ehliyetimi aldım. Araç kullandım. Sonra 15 yıl sonra milletvekili oldum, şoför kullandım.
1: Tabii onu da elde ettiniz, her şeyin içinde tabii ki.
0: 40 yaşına kadar hayallerimin hepsine kavuştum. Allah'tan ne murat ettiysem Allah hepsini nasip etti. Sonra siyasete aktif vekillik. Şimdi de işte gece gündüz dünyaya güzel bir miras bırakmak için
1: uğraşıyorsunuz tabii ki. Evet. Peki şimdiki projeniz bu diyorsunuz. Tabii ki değişik ülkelere gidip peki neden Avustralya? Avustralya daha önce tabii ki gelinmedi. Avustralya projesi nasıl ortaya çıktı?
0: Avrupa ülkelerine gittim. Meksika'da program yaptım. Amerika'da yaptım. 50'den fazla ülkeye gittim, ödül aldım. Birleşmiş Milletler'de, İngiltere Parlamentosu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, her yerde konuştum. Kuzey Kıbrıs'ımızın bende yeri ayrı. Benim harekette doğuyorum, 74'te. Dedem ismimi Şahin koyuyor, dayım Kıbrıs'ta asker. Gelince anneme diyor ki, ismi Şahin değil, Serkan olsun. İsmim Serkan, oradan geliyor. Serkan da parolaymış Kıbrıs harekatta. Ayşe tatile çıkar gibi.
1: Evet Ayşe.
0: Parolaymış. Serkan Acar'dan geliyor. Serkan ismi 74-75'li yıllarda çok yaygın. Ve Kıbrıs'ta da program yaptım da Girne Amerikan'da. Kıbrıs Cumhurbaşkanımız da oradaydı. 39 ülkeden öğrencilerimiz vardı. 1000'e yakın. Fahri doktora verdi. Dünyada birçok üniversitede Fahri doktora aldı. Dedi. Sayın Cumhurbaşkanı dedim, engelli Kıbrıs'ta memur yok.
1: Evet.
0: Engelli öğretmen. Programdan sonra sağ olsun hükümetimize söyle 70 kişi ataması yapıldı.
1: Evet.
0: Şimdi işte bütün dünyayı dönüştürdüm. Endonezya'da kitabımız Endonezya'ya çevrildi. Filmimizi gösteriliyor. Tayvan'da Tayvan Cumhurbaşkanı küresel sevgi yaşam ödülleri verdi. Orada okullarda çevrildi, okutuluyor. 5 milyon dolar hibe verdi. Gaziantep'te buğday tanesi ortez protest merkezini yaptık depremde. Engelli kalan kardeşlerimizin elini ayağını yapıyor. Şu an 1000 kişiye geçtik. Binin üzerinde akıl araç dağıttım. Neticede işte amacım bu bütçesi personel olan bir yapıyı hem Türkiye'de hem dünyada kavuşturup
1: bütün dünyaya taşımak.
0: Bu bakanlığı kurdurmak. Ve bu insanların gelecekte amel defterimiz kapanmaması, gelecekte rahat hizmet alsınlar diye. Çünkü ahir zaman depremler, afetler, her türlü risk dünya taşıyor. Önleyici tedbir olarak bunların kurulması lazım. Adı Engelliler Bakanlığı olur, Engelli Yaş Refah Bakanlığı olur, Engelli Sosyal Politik olur ama neticede fiziki bir bütçe personeli bir yapı Türk hem Türkiye'mize hem dünyaya kazandırmak istiyorum.
1: Kazandırmak. Ki kazandırıyorsunuz da. Benim tabii ki diğer ülkeleri bilmiyorum ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde onlarla da söyleşi yaptık. Engelliler Derneği ve engelliler çok aktif.
0: Tabii hareketliler.
1: Ki o, çok hareketliler.
0: Hatta bir abimiz vardı. O istiyordu. Onu da dedim engelli milletvekili yapalım. Tekerlek Sandalye Dernek Başkanı.
1: Evet.
0: Göreceğiz her yerde. Her rengi göreceğiz. İran'da yaptım. 3 ay önce çok büyük bir ödül töreni. 10 bin kişi vardı. Tahran'da, Milat Kule'de. Orada da mesela hakim olmadı. Onlar da yasayı dönüştürüyorlar. İşte Endonezya dönüştürüyor. Aslında Anadolu'da çıkan bir buğday tanesi işte dünyayı dönüştürüyor.
1: Bütün dünyaya yani. Dönüştü.
0: Tabii ülkemizin de tanıtımı oluyor. Türkiye'mizin de tanıtımı oluyor. Hem barışın, kardeşliğin bir dili oluyor. Hem akran zorluğunu, akran nezaketine çeviriyoruz.
1: Evet, çok yönlü bir tanıtım oluyor. Hem engelliler tabii, için, hem Türkiye'miz evet. için, hem de tabii ki barış için.
0: Tabii. Bu bir iyilik hareketi. İyilik bulaşıcı. Ermeni Parti'yle program yaptığımda, Sayın Maşanya'yla Patrikhane'de 1000 kişi katılmıştı. Serkan Bey'in dedi, iyi yüreği Ermeni vatandaşlarımıza bulaşsın diye bu programı yapıyorum. Dublaj yapıldı, Ermenistan'da da gösteriliyor. İran'da dublaj yapıldı. Filmnet'te gösteriliyor film. Papa Vatikan'da görüşmemiz oldu. Orada da söyledim İtalya'da. Neticede dini dilin, ırkın dışında tamamen bütün insanlığın, bütün ülkelerin ortak değeri olan bu konuyu insanı yaşat ki devlet yaşasın. Yaratılanı seviyoruz, yaratılandan ötürü şiarıyla böyle bir dünyayı, iyilerin dünyasını, yeni bir dünyayı kurmak
1: hayalindeyim. Tabii ki. Yani engelli olmak, fiziksel değişikliği olmak, yani bir beynelmilel bir tabii ki umut beynelmilel bir kavramdır.
0: Evet.
1: Tabii ki barış beynelmilel bir kavramdır. Tabii ki onun için bunları yaymak.
0: Başaracağız.
1: Başaracağız elbette. Eğer buralara kadar gelip de biz gurbet yolcularını kucaklamışsanız eminim çok şeyleri daha başaracaksınız tabii ki.
0: Geçen gelmeden Salı günü Viyana'daydım. Türkiye, Azerbaycan, Avusturya programı oldu. Konuşmak için çok güzel bir program oldu. Bayağı bir iz bıraktık. Ondan önceki hafta Bakü'deydim. Bakü Devlet Üniversitesi ve Bakü Slav Üniversitesi konuşmalar yaptık. Çok kalabalıktı. Aynı Türkiye'deki EBA'daki bir Milli Eğitim Bakanlığı da orada okullarda gösterilmesini istedi. Orada da başladık. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Devletleri'nde bunu yapacağız. İslam İşbirliği ülkelerinde. BM İstanbul'un sadece ayaklarını böyle bütün ülkelerde kuracağız işte.
1: Tabii
0: tahmin
1: ki.
0: Ediyorum ki 1 milyara geçtik. 2028'de 2 yıl için önümüzde hedefim 4 milyar dünya nüfusuna ulaşmak.
1: Ulaşmak ki ulaşacaksınız da 1 milyonu aşmışsınız tabii ki. Evet. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Serkan Bayram'ın hayatı bize çok önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Bir buğday tanesi küçüktür. Ama toprağa düştüğünde bir tarlayı yeşertebilir. Bir insanın hikayesi küçüktür ama milyonlara ilham verebilir. Evet, şimdi duyduğunuz gibi kendisinin de bahsettiği gibi, evet, bütün dünyaya artık buğday tanesi yayılmak üzere yayılmıştır ve yayılmaya devam edecekti. Bunun artık geri dönüşü yok diye düşünüyorum tabii ki.
0: Evet. Bekle kara altında kalan buğday tanesi yine onun sularıyla yeşereceksin. Gözyaşların çare değil, ağlama büyü, toprağa sıkı sarıl baş edeceksin. Her yana arlı morlu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, korkma, toprağa sarıl, boy vereceksin. Boy vereceğiz.
1: Boy vereceksin. Bizlerle kalın. Evet, bizlerle kalın. 2 dakika sonra sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu 98.5 dijital platform üzerinden şu anda yayın yapmaktayız. Evet, şu anda stüdyomuzda Sayın İstanbul Milletvekilimiz Serkan Bayram ve Türkiye Cumhuriyeti Sidney Başkonsolosumuz sevgili Bergin Ergüneş ile beraberiz. Evet, programımızın sonuna gelmiş durumdayız. Çok özel bir program, çok özel konuklarımız ve kalbimiz coşkuyla dolu. Evet, Türkiye'nin rüzgarlarını getirdiniz, bizleri kucakladınız, bize ait olma duygusunu tekrardan yaşattınız. Özlem, gurbet büyük bir olay, hayat zor dediniz ama bizler için de çok zor. Yollar gide gide bitmiyor, okyanuslar gide gide bitmiyor, gökkuşağı bile değişik, havası bile değişik. Evet, başka bir programda belki biz Türkiye'ye gelirsek, belki bir gurbet üzerine bir söyleşi yaparız, ne dersiniz?
1: Tabii ki.
0: Evet. Peki son olarak Avustralya'daki, evet, Sydney'deki, Melbourne'daki dinleyicilerimize mesajınız nedir?
1: Evet.
0: Tabii ki. Ama buradaki kişilerle, vatandaşlarımızla karşılaştınız. Tabii ki hepimiz kardeşlerimiz. Değişik bir şeyler hissettiniz mi? Gurbetin kokusunu
1: tabii,
0: aldınız
1: tabii,
0: mı?
1: Tabii tabii. Gurbet zor. Çok zor. Bir de tabii burada daha zor. Şimdi Almanya'da da gurbetçilerimiz var ama 3-4 saatte memleket ulaşabiliyor. Buradan memleketimize ulaşma süresi şu anda 21 saat. Ciddi bir uçuş, kolay bir süreç değil ama önemli olan zoru başarmak. Hep ben ona inandım.
0: Evet, zoru başarmak.
1: Kolayı herkes yapar. Önemli olan zoru yapmak. Sizler de burada Avustralya'da gurbetçilerimiz ülkemizi temsil ediyor. Ülkemizi temsil ediyor. Hepsi birer Türkiye'nin elçisidir. Güzel şeyler olursa Türkiye'mize biz gurur duyarız. Ama farklı şeyler olduğu zaman bizler de üzülürüz. O yüzden ben ülkemiz insanlarına, vatandaşıma her zaman güveniyorum. Tabii Avustralya halkı da kardeş bir halkımız. Aynı kaderi yaşamışız Çanakkale, Gelibolu. Camimizi gidip gezdiğimizde ismi de Gelibolu'ydu. Bu sebeple tarihi ortak yanlarımız, mücadelemiz açısından kıymetli. Yaşasın Türkiye, Avustralya halklarının kardeşi diyorum. Yaşasın barış diyorum. Ve yaşasın engelsiz bir dünya. Yaşasın iyilerin dünyası diyorum. Filmi de herkes izlemeli. Yani Google'da, YouTube'da her yerde var Buğday Tanesi. Uçakta var Türk Hava Yolları'nda. Her yerde ulaşılabilir. Netflix çekilen yerde, Netflix'te de var bazı şeyde. Bu sebeple umut olsun, ümit olsun, ışık olsun diyorum. Doğa, tabiat zaten yapacağını yapıyor. Pandemisiyle, depremiyle, afatıyla nice canlarımızı içimizden alıyor, niceleri engelli bırakıyor. Bari biz insanlar birbirimizi öldürmeyelim, engelli bırakmayalım. Çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız, hayvanlarımız ölmesin, insanlık ölmesin. Barış içinde bir dünya diliyorum. Engelsiz bir dünya, engelsiz bir Türkiye, engelsiz bir Avustralya diyorum. Bu güzel imkanı bize verdiğiniz için, Avustralya'daki hemşehrilerimizle birbirimize buluşturduğunuz için Neşe Hanım sizlere de teşekkür ediyoruz. Bahtınız, geleceğiniz aydınlık olsun diyorum. Sağ olun.
0: Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Bergin Hanım çok teşekkür ederiz. Evet. Evet sevgili dinleyicilerimiz. Bugün burada hepimize düşen görev çok açık. Engelleri kaldırmak, farkındalığı artırmak, kimsenin yapamazsın denilerek hayallerinden vazgeçmesine izin vermemek, vazgeçmemek aslında tabii ki. Eğer bizleri duymuşsanız, eğer tek birinize bile ulaşabilmişsek ne mutlu bizlere. Misyonumuz bu dünyada tek yaşayamayız. Hep beraber yaşamamız gerekir. Birbirimize el vermeden hayatta kalamayız. Onun için eğer birimize ulaşmak isterseniz 0435 410 413 ve Serkan Bey'in de dediği gibi Buğday Tanesi'ni izlerseniz kendisinin telefon numarasına da ulaşabilirsiniz.
1: Bir de yani Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Programımız var. Dönüşte Cuma günü Akşam 6'da buğday tanesinin Melbourne'de gösterimi var. Melbourne'deki hemşehrilerimizi Buğday Tanesi filmin gösterimine akşam 6'da bekliyoruz. United Cinema Craigieburn'e. Öyle mi deniyor? Craigieburn'a mı?
0: Craigieburn.
1: Craigieburn United Cinema'da. United Cinema'da Craigieburn'da film gösterimi bekleriz.
0: Evet.
1: Hasbihal ederiz.
0: Tabii ki. Evet, Melbourne'daki dinleyicilerimize tabii ki Buğday Tanesi saat 6'da Melbourne'da, Cranbourne'da gösterilecektir. Evet. Hoşça kalın, güle güle gidin. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizleri onur ettiniz. Çok teşekkür ederiz Belgin Hanım. Çok teşekkür ederiz Serhakan Bey. Evet. Çok güzel bir hafta diliyoruz. Yeni bir programda görüşmek üzere.